zakra, ama şimdi zankane dinleyecek bir ya. Ve balçalda, sersiye kadar dolusun kremon tarlaya, epidemioloji kadar bir nimden başlarda, dolaşıyı sözlüsü çap, sütüne de tasarlar geliyor, işte sözlü tanıtım yuval, WWF yuval fırsatı, yetik kuryandan sözlü bir gen batıştan zambatta, sarkodan çalışanlar cennet zambatımıza haber yuval, Rotary International Evo Rotary Club of Atlanta Week zambatı, Bishop of the Rotary Friends Evo Partner Club olarak, Türkiye'de

0: bizi hocam dediği var. O zaman o bir tarafla içine dökmen, tek hangi köyden, lakin bu kuna, kuna kalbu, kuna lobna samayma abasın çiçe, tarlayı kira lagatka, lup kira mışı, ben batı ne upay zaman diçen zirke, limo dediğine var. O zaman o uttarda kutu bohena, yudaya gepi, potaska, sanıyor sarfalo, moran tosin, susma batı kalsiyete,
1: Thank you.